0: Enerji yayınlar aldı var.
1: No site, no app, coxa aí, tarde, mais que demais.